Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

0: sabrım. Kemancı başımı tacı gitme bu gece. Sende kal benim halim çok acı. Halime bak dertli çal. Kemancı başımı tacı gitme bu gece. Sende kal benim halim çok acı. Değiştin kemancı, neden efkarlı çalmıyorsun? Benim dünyam yıkılmış, sen neme acıyorsun? Gözümden kaçmıyor, benden hep bir şey saklıyorsun. Yeter artık derken kemancı, neden ağlıyorsun? Neden, neden ağlıyorsun?
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.

de bana acil şifalar. Günaydın sevgilim, nasıldı rüyalar? Beni de gördün mü yoksa bir tek ben?

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

arkası. İşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Adresim aynı.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: 24 saat hit müzik. Hit müzik.
1: Arabam! Arabam!

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Nerede sol yanım senin peşinde.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Burası Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Spankid.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
0: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

geçmişten günümüze en hip şarkılar, geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.

ister evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Eurorepar, Eurorepar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Eurorepar, Eurorepar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı sonunda.
6: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Bu aşkın

0: aşkın katili kim?
1: Radyosahil.com.tr
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.
3: Radyo Sahil.
4: Alo.
5: Şey söyle.
4: Bir şey söylemek istemiyorum.
5: Peki o zaman.
6: Ne haber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi, ne haber efendim, ne bitmesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
2: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. Bugün birbirinden güzel nostaljik şarkılar eşlik edecek yolculuğumuza. Umuyorum seçmiş olduğum listeyi beğenirsiniz. Sizlerin de dinlemek ya da hediye etmek istediği şarkılar var ise 0532 492 5095 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarımızdan mesajlarınızı iletebilirsiniz. En göze döner restoran sponsorluğunda açacağım programımı. Bugün şarkılardan da ve ilk şarkımızdan da anlaşılacağı üzere nostalji günümüz. Şarkılar konuşacak, yeri gelecek biz susacağız. Yeri gelecek hep beraber geçmişe dalacağız. Bakalım bu hafta hangi duyguları yaşayacağız. O zaman en göze döner restoran sponsorluğunda ilk saatime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yolda bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, sizlere de kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. O zaman tekrardan hoş geldiniz.

Efendim programımız En Göze Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610 çift 0 çift 0.
2: Reklamlar bitti.

0: da yangınlar çıkar.
1: An itibariyle aklıma soru geldi. Sizlere soru sormak istiyorum. Şöyle birazcık sohbet olsun. Eskiden 90'larda ve 2000 yıllarının başında en çok sevdiğiniz televizyon programı neydi? Dizi olarak sormuyorum. Mesela Beyaz TV, Okan Bayülgen gibi. Bazı televizyon programları, show programları vardı. Sizler hangisini daha çok izler ve iple, dört gözle böyle beklerdiniz? Ben mesela Beyaz'ın programını, Beyaz Show'a bayılıyordum. Bitince çok üzüldüm. Tekrardan başlamasını canı gönülden istiyorum. Başlayacağını söylemişti ama bu yeni sezonda mı? Onu tam hatırlamıyorum. İnşallah tekrardan Beyaz Show başlar. Bunun gibi, Beyaz Show gibi aklınıza gelebilecek böyle show programları var mı? 0532 492 5095 WhatsApp hattından ve Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesabımızdan mesajlarınızı bekliyorum. Bu arada programım En Gözle Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözle Döner Restoran'da Tokenflex, Setcard, Multinex, Sodexo gibi yemek kartlarını da kullanabiliyorsunuz. Tekrardan hatırlatalım. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 iletişim numarasından sizler de bulunduğunuz her yere bu güzel lezzetleri isteyebilirsiniz. Göksel depresyondayım diyecek. Ama siz depresyona falan sakın girmeyin. Bu devirde, bak, geçmişte depresyon mu vardı? İnsanlar her zorluğun altından kalkıyordu. Şu an her şeye, en ufak bir şeyde hemen depresyona bağlıyoruz. Bu arada hazır yeri gelmişken Göksel'den bahsedecek olursak, Ala Sanat Günleri'nde biliyorsunuz bu yıl gelecek olan sanatçılardan bir tanesi Göksel. Diğer sanatçılarımız Buray, Özcan Deniz, Ebru Yaşar gibi çok değerli sanatçılarımız sanat günlerinde bizlerle olacak. Birbirinden güzel tiyatrolar olacak. Tiyatrolarımız da 1 Ağustos itibariyle başlıyor. İlk 1 Ağustos'un biletleri geçen pazar dağıtıldı ama bir sonraki tiyatro biletleri de bu pazar zannediyorum. Tam tarihe bakarım. 2 Ağustos olması lazım. Sabah 9'da bilet dağıtımı başlanıyor. Açık Hava Tiyatrosu'nun oradan, buradan bunu da hatırlatayım. Gitmek isteyenlere, ilk biletleri kaçıranlara buradan ikinci biletler için şans olsun.

Efendim, programımızın ilk saatini En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda kapatacağım. En Gözde Döner Restoran, Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, No 18 Taksim 1A'da bulunuyor. 0232 504 0735 iletişim numaraları. Tüm döner çeşitlerini, kebap çeşitlerini burada bulabilirsiniz. Bunların yanı sıra lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram öğlen saat 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları devam ediyor. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine bunları kullanabiliyorsunuz. Yalan değil, yakan şu kare. İlk saatimiz bitti. İkinci saatimize geçiş yapacağız birazdan reklamlardan sonra. Bu arada soruyu tekrardan hatırlatmak istiyorum. 2000'li yılların başında, 90'ların sonunda en çok sevdiğiniz, izlediğiniz televizyon programı hangisi? 0532 492 5095 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesabından mesajlarınızı bekliyorum.

0: Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo.
6: Radyo Sahil tam 95'te.
7: Radyo.
6: Radyo Sahil. Ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
8: Şimdi Radyo Sahil'de.
9: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
10: Rengarenk.
11: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar.
12: En hit şarkılar.
13: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim, programımızın ikinci saatini Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımızı tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına hediye ediyorum. Ayrıca aramıza yeni katılanlar, sizlere de armağan olsun. İyi dinlemeler.

Efendim, Instagram sayfamdan bir arkadaşım mesaj attı. Elif, mahşeri cümbüş vardı Özlem, hatırlar mısın demiş. Çok net hatırlıyorum, çok severdim mahşeri cümbüşü. Orta son lisenin ilk başlarıydı galiba. Liseye mi gidiyordum? Lisenin ilk yılıydı. Tiyatro programıydı böyle. Nasıl diyeyim, böyle kafalarına göre mi desem? Böyle doğaçlama şekilde tiyatro oyunu yapıyorlardı ve oyuncuları bile şu anda gözümün önünde. Biz de Elif'le oturup benim odama babaannemin televizyonunu getirmiştik. Böyle kumandası bir şeyi bile yoktu. Anteni bile yoktu. Çatal takıyorduk. O kadar eskiydi. Gidip kalkıp böyle kendisinden böyle kanal değiştiriyorduk. Yatardık benim yatağa böyle. Keyif yapardık. Kışın mahşeri cümbüşü izlemeye bayılırdık akşamları. Ne günlerdi ya valla. Böyle bir de özellikle çocukluk arkadaşlarım mesaj attığı zaman böyle ekstra bir duygusallaşıyorum ama ben.

0: sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim programımız Blue Diamond Hala sponsorluğunda devam ediyor. Özcan Deniz'le devam edeceğiz. Sen beni öldüreceksin mi canım diyecek. 30 Ağustos'ta da Aliha Sanat Günlerinde Özcan Deniz sahne alacak. Buradan tekrardan hatırlatmak istiyorum. 1 Ağustos'ta tiyatrolarımız başlıyor. Her cumartesi birbirinden güzel tiyatrolar olacak. Biletler pazar günleri satışta bu arada, haberiniz olsun. Tiyatroya gitmeyi düşünenler biletleri Açık Hava Tiyatrosu'nun oradan saat 9'da başlıyor bilet verilişleri. Her pazar biletleri Açık Hava Tiyatrosu'nun oradan alabilirsiniz. Bu arada biletler ücretsiz, tekrardan hatırlatalım. Konserlerimiz de 8 Ağustos itibariyle burayla başlayacak. Göksel, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz eşliğiyle devam edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da Özcan Deniz eşlik edecek dediğim gibi. Buradan bir kez daha tüm Aliha halkını hatırlatmak istiyorum.

Efendim programımız Blue Diamond Hala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. 50.000 TL'lik ve üzeri pırlanta alışverişi yapan herkese kadın kol saati hediyesi bulunmakta. Bu kampanya 31 Temmuz'a kadar geçerli. Yani bu hafta sonuna kadar geçerli. Kaçırmayın, alacak olanlara hatırlatmak istiyorum. Ayrıca altın fiyatları hazır düşmüşken bu fiyatları değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Düğün yapacak olanlar, yatırım yapacak ya da altın borcu olanlar da var. Sizler de imkanlarınız dahilinde bu fırsatı değerlendirmenizi öneririm şahsi olarak. Çünkü ben o şekilde yapıyorum malum. Altın borçlarımız da olabiliyor, yatırım amaçlı da olabiliyor. Çevremizde evlenecek olan, takı takacağımız kişiler de olabiliyor. Hemen böyle şu süreçte evlenmeleri gerekmiyor. İleriye de yatırım yapmak lazım. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No İş Taksim A 0232 616 5555 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Aliya.

Efendim Pınar Aylin'le devam ediyoruz. Adam olaydın da beni alaydın diyecek. Bütün eski şarkıların nakaratlarını biliyorum ama gerisi yok. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim Emre Bey'den mesaj gelmiş. Demiş ki Özlem Hanımcığım ben de Beyaz Show hastasıydım. Sohbeti çok hoşuma giderdi. Getirdiği şarkıcılar, sanatçılar çok hoşuma giderdi. Eskinin tadı, lezzeti başkaydı. Her programı severdik ama Beyaz Show'un yeri ayrıydı tabii ki demiş. Bence de yeri ayrıydı ve ben o jenerasyona ait olan biri olarak Beyaz Show'un tekrardan başlamasını çok istiyorum. Bu sezon, geçtiğimiz sezon daha doğrusu Beyaz'ın program yapacağını duyunca bir an Beyaz Show tekrar başlayacak diye düşünmüştüm. Ama ve lakin hiçbir şey öyle olmadı. Joker diye bir programla karşımıza gelmişti ve ben o programı çok sevemedim açıkçası. Çünkü biz Beyaz'ı yıllarca çocukluğumuzdan beri hep Beyaz Show konseptiyle tanıdığımız için sanki böyle birazcık eğreti durdu. Bana ben mi bir tek öyle hissettim bilemiyorum. Dedikten sonra bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatıyorum. Tüm pırlantalarda %50 net indirim var unutmayın. 50.000 TL ve üzeri pırlanta alışverişi yaptığınız zaman kadın kol saati hediyesi devam ediyor 31 Temmuz'a kadar. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere ekstra indirimleri bulunmakta ve çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunuyor. Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın. Bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Reklamlar bitti. Radyo!
1: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

0: falan.
1: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar.
2: En hit şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Oradan her acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: Döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah Yanar Döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Reklamlar bitti.

Reklamlar bitti. Arda'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar Kar Servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo.
5: Radyo Sahil. Tam 95'te.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.

nefesini en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Projesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.

Hanımlar beyler, bugün de Namık'ın Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı İzel'le yaptık. Dayanamam radyonuzdaydı. Hayırlı uğurlu olsun. Ve Mehmet Erdem'le devam ediyoruz. Hara, hoş geldiniz.

iken. Duman oldun o halinden eser kalmadı. Aşkım figanım, gülüm baharım. Meyhanelerde sakiler derman olmadı.

yolda, gönlüm sende kaldı, ol da gel, yana yana yaz.

İtaat Yok radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki mücadele tüm hızı ve sertliğiyle devam ediyor. Artık pozisyonları var inceleyecek. Bak oraya gelecek nokta, ben size söyleyeyim. Kimlik ve depozitoyla ev kiralama devri kapandı. Artık ev kiralamak bir ev satın almaktan daha zor. Ya umarız bu komple yaygınlaşmaz diyeceğiz ama galiba daha önceden de pek çok şeyi duymuşluğumuz var. Düşen konut satışları ve kentsel dönüşümle sıçrama yapan kiralık ev talebi gayrimenkul piyasasında dengeleri değiştirdi. Tabii ki kira fiyatlarını konuşmaya gerek yok. Onlar bambaşka, onlar uzaya çıktı orada şeyden. Yalnızca kimlik ve depozito ile ev kiralama devri geride kalırken denmiş. Bakalım neler var detaylarda. Büyük şehirler başta olmak üzere. Türkiye genelinde kiralık konut piyasası bir güven ve erişim krizinden geçiyor. Hani ben bana uygun bir ev buldum, ben burayı kiralayayım, depozitosunu vereyim falan, yetmiyor. Depozito yine vereceksin, vermeyeceksin değil. O hak. O orada duruyor yani. Yüksek faiz oranları nedeniyle konut alımının zorlaşması ve kentsel dönüşüm projeleriyle evini boşaltmak zorunda kalan binlerce ailenin piyasaya girmesi kiralık ev talebini zirveye taşıdı. Arzın son derece kısıtlı kalmasıyla ipler tamamen mülk sahiplerinin eline geçerken sorunsuz kiracı arayışı ev kiralama sürecini adeta sert bir başvuru mülakatına geçirir. Şimdi burada da ev sahibi haklı. Sorunsuz kiracı olmasını ister tabii ki. Çünkü kira fiyatları evet uçtu da uçtu. Bunun ödemesi var. Şimdi kiracıya evi verdin. Kiracı kiraları ödememeye başladı. Hadi 2 ay ödemedi, git de olmuyor. O da bir süreç. Ama diğer taraftan kirayı tarafına baktığın zaman arkadaş bu kadar fazla sorgulama da ayıp. Valla ayıp yani. Buna o yüzden söyleyeyim, hani varın buna müdahale etmesi gerekiyor. Yani burada var tabii, devlet oluyor. Yani kesin net kurallar olması gerekiyor. Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre ev sahiplerinin talepleri bir bankanın kredi onay departmanını aratmıyor. Kiracı adayının yalnızca ne iş yaptığı değil, aynı iş yerinde ne kadar süredir çalıştığı ve işindeki istikrarı da tek tek sorgulanıyor. Mesela iş yerine gidiyor, bunun iş arkadaşlarıyla diyaloğu nasıl? Hani samimi mi? İstenmeyen birisi mi mesela? Bunlar falan artık bakılacak bunlar. Sadece maaş bodrosu ya da SGK dökümü de yetmiyor. Artık herhalde şey SGK başlangıcı. Ev sahipleri banka hesap özetlerini, banka hesap özet nedir ya? Kredi notunu ve hatta kredi kartı limit bilgilerini görmek istiyor. Kredi kartı limit bilgisini verelim tamam ama dolu değil. Kart limiti yetersiz görülen, ben olsam mesela kart limiti yetersiz derken kart limiti fazla olandan şüphelenirim. Neden? Patlarsa sağlam patlar. Ben olsam öyle. Mesela nedir? Atıyorum kredi kart limiti 20 bin lira birisinin. Diğerinin 200 bin lira. Ben 20 bin liranın olanın tarafında dururum. Abi, 200 bin lira patlarsa iyi patlar. Bazı ilanlarda bir yıllık peşin kira veya devlet memuru kefil şartı sıradan bir beklenti haline geldi. Devlet memuru için maaş garanti ya. Hani gidiyorsun ev kiralamaya, bir de devlet memuru getir diyor kefil olarak yanında. Finansal şartları sağlayan adayları bu kez bak bitmedi. Mesela devlet memuru da buldun, ne bileyim kredi kartı limitin yeterli, ekstreleri gösterdin, banka hesap özetini gösterdin, hepsini gösterdin. Tamam, bunlar olumlu sonuçlardı ama bitmedi. Devam ediyor süreç. Bu sefer kişisel yaşam sorgulaması bekliyor efendim. Mülk sahipleri kiracının geçmişteki ödeme alışkanlıklarını ve komşuluk ilişkilerini öğrenmek için önceki ev sahibinden referans talep ediyor ayda. CV hazırlamak gerekiyor efendim. Referansı yazacak bir önceki ev sahibi, daha önceki ev sahibi. Ayrıca emlak danışmanları ev sahiplerinin sözleşme öncesinde adayların sosyal medya hesaplarını incelediğini belirtiyor. Instagram'dan DM atma. Şimdi bak burada iş pisleşmeye başladı. Sosyal medya hesabı inceleme. Niye inceliyorsun? Peki hesabını incelediğin
kiracı adayı karşı cinsse. Şimdi bak, ben buradan bu tarafa doğru çeviririm olayı. Baktın fotoğraflara da. Bak bu iş çok terbiyesiz tarafa gidiyor bak. Gece kiracıya mesaj gönderiyor. Uyudun mu? Neyse, sosyal medya hesaplarını inceliyor. Adayın evcil hayvanının olup olmadığı, evden çalışıp çalışmadığı,

Hitler kapısını arada bir temizliğe gidersin. Ev sahiplerinin bu talepleri yasal mı denmiş? Efendim habere göre peki diyor ev sahiplerinin istediği bu kadar özel bilgi ve belge yasalara uygun mu? Konuyu değerlendiren avukatlar ev sahibinin mülkünü koruma hakkı olsa da istenen bazı belgelerin sınırları aştığına dikkat çekiyor. Evet yani hesap özetleri ve tamam bak konutu koruma konusunda %100 hak veriyoruz. Az önce söyledik nedir yaşanan bir dünya olay var işte kira ödenmemesinden tut bir sürü bunlar yaşandı yani veya işte bu ne olabilir? Şu neydi onlar hani sicil kaydı ha onu iste bitsin. Var mı yok mu sicilinde bir şey onlara bak yani. Konuyu değerlendiren avukatlar evet ev sahibinin mülkünü koruma hakkı olsa da istenen bazı belgelerin sınırları aştığına dikkat çekiyor. Bakın ev kiralarken bu aralar ev arayan varsa aranızda karşınıza çıkabilecek şaşırtıcı şartlar denmiş. Maaş bodrosu ve SGK hizmet dökümü. Detaylı banka hesap özeti. Kredi notu yani Findex ve kredi kartı limit belgesi. Kartı ver de harcasın bari. Devlet memuru kefil ve kefilin gelir belgeleri oha. Önceki ev sahibinden referans. Peşin kira talebi aylık veya bir yıllık. Bir yıllık kirayı peşin. O zaman bir yıllık kirayı peşin alıyorsan diğerlerine bakmana gerek yok. Parayı peşin almış oluyorsun zaten. Ve yüksek depozito bedelleri. Bu da yetmiyor evcil hayvan beslenmeyeceğine dair taahhütname. Bu taahhütnameyi isteyeni alacaksın, sosyal medyaya vereceksin. Orada zaten o sudan çıkmış balığa döner bir süre sonra. Ev sahibi bu şekilde bir şart koydu. Siz ne diyorsunuz diye sosyal medyaya koy onu. Kendisi evde evcil hayvan beslemeye başlar. Evet, durumu bu muhtemelen hani büyük şehirlerde daha çok ortaya çıkan durumlar. Hani daha böyle lüks yerlerde falan filan ama işin artık şımarıklık boyutu da var. Bakın birçok kısmı anlıyoruz. Dediğimiz gibi ev sahibi tabii ki evini korumak ister ama artık böyle bir şey. Bir aymazlık, bir şımarıklık bir bu durum var yani. Bunu ne olacak? Artık kesin kurallar konmalı. Mesela nedir hani bu ev tahliye süreçleri falan uzuyor ya bunlar uzamayacak mesela ödemedi kirayı veya işte ne bileyim hani evi orijinal halini hani onlar falan düzenlenip yoksa bu iş işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Öyle kafasına göre herkes bir şeyler ekliyor bir maddeler ekliyor. Yani tamam sen evini vereceksin ama diğeri de sana para kazandıracak yani. Ya hal böyle olunca bu şartları verip, bu şartları kabul edip veya bu şartların tamamına uyan kişi vallahi o evde bunun acısını çıkartır. Ben sana bunu söyleyeyim yani.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Derya Oğlu Şımarık Radyonuz'da.
1: Şımarık insanları sevmem.
0: Efendim bu neymiş? Devlet çöp çatanlık işine girdi diyor. Yüzlerce çift bu yöntemle nikah masasına oturdu. Tokyo. Tokyo yönetiminin nüfus krizine karşı devreye soktuğu resmi resmi eşleştirme uygulaması. Sıkı güvenlik ve belge şartına rağmen yüzlerce evlilikle sonuçlanıyor. Tam ne güzel işte, insanlar hani devletin kurduğu bir uygulama bu muhtemelen. Hani arkadaşlık uygulamaları var ya. Bence çok mantıklı. Çünkü diğerlerine baktığımız zaman hep fake. Kullanıyor musunuz efendim hiç bu arkadaşlık uygulamaları? Şimdi bu arkadaşlık uygulaması deyince bize daha çok akla işte Instagram da geliyor, Facebook da geliyor. Hatta X geliyor. X'ten de yürümezsin be insan, oradan da yürüyor mesela. Ama hayır, esasında onlar sosyal medya uygulaması. Ama biz amacının dışında da kullandığımız için arkadaşlık uygulaması olarak onları da buna dahil ediyoruz değil. Bu şeyler falan var. Neydi o? Tinder mıydı? Tinder Minder var mesela. Onlar efendim arkadaşlık uygulamaları. Ve onlarda da arkadaş nasıl bir şeyse bütün erkekler acayip derecede yakışıklı. Bütün kadınlar fena. Yani acayip derecede güzel. Yani normalde şurada kaldırımda yürüse karşı kaldırımdakiler düşüp bayılacak o derece. Yani görünce aman yarabbi bu ne diye. Fakat bunlar ne hikmetse günlük hayatlarında flört anlamında çok başarısız oldukları için herhalde böyle internet ortamında işte bu arkadaşlık uygulamalarında sevgili aramaya çalışıyor. Ve hepsi de aşırı derecede kariyerli insanlar mesela. Normal sıradan bir işçi bulamazsın orada. Hepsi acayip yani. Çok muazzam bir sosyal hayatları var ama işte gel gör ki aşkı orada arıyor. O da bir tercih. Mesela biz de böyle Avrupa'da bu uygulamalardan mesela hani sevgili olup evlenenleri falan görüyoruz. Onların haberlerini görüyoruz ama ona da dikkat etmek gerekiyor. Bizdekiler hepsi fake olduğu için hani sonrasında ya dolandırılıyorsun zaten ya ne bileyim hani tacize uğruyorsun. Bir sürü şeylerle karşı karşıya kalıyorsun bizdeki uygulamalarda, yani bizdeki kullanımlarda. Bak devlet mis gibi yapmış, Tokyo'da işe el atmış. Nasıl olsa diyor bunlar sağda solda birbirlerini eklemeye çalışıyor. Gelsinler bari bizim kontrolümüzde güvenli bir şekilde, güvenli ekleme. Bir de bunlar zaten çalışmaktan da fazla bir şey yapamıyor demiştir Tokyo yönetimi. Çünkü onlar harıları çalışıyorlar yani. Bari biz bir el atalım arkadaşlar deyip. Japonya'nın başkenti Tokyo'da idarenin düşen doğum oranlarını artırmak amacıyla hizmete sunduğu yapay zeka destekli eşleştirme uygulaması ilk verilerini açıklamış efendim. Bak Eylül 2024'te resmen kullanıma sunulan. Söylüyorum uygulamaya ama hani buradan katılabiliyor mu bilmiyorum. Tokyo Emusubi adlı platform. Şimdi bak bunu söyledik. Buradan da uygulama varsa mesela yüklemeye çalışıp veya siteyi bulup oradan siteye üye olmaya çalışanlar olacaktır. Uluslararası. platform sayesinde bugüne kadar 265 çift nikah masasına otururken 760 çiftse ciddi ilişki sürecine girdi. Hey maşallah. Bak en azından fake olmadığını biliyorsun çünkü devlet kontrolde yani. Tokyo bir de mümkünse fotoğraflar da filtresiz olsun. Abi nedir o filtreler ya? Bir de sevgili kadınlar, siz daha çok kullanıyorsunuz filtreleri. Şunu da söyleyelim. Buram buram belli oluyor. Bak filtresiz fotoğraf paylaşmayan var mesela. Hakikaten böyle fotoğraf çekiyor olup sen paylaşma ben paylaşacağım çünkü filtre koymam gerekiyor diyenler var. Abi bu nasıl bir sorundur? Bu nasıl bir komplekstir ve öyle bir filtre uyguluyorsunuz ki siz o değilsiniz. Ve resmen nitelikli dolandırıcılığa imza atıyorsunuz. Ha şey olabilir bak mesela renk ayarı falan filan eyvallah onlar olur. Onlar yapılıyor. Ne bileyim bazen gölge yaparsın ne bileyim daha aydınlık yaparsın siyah beyaz falan onlara sözümüz yok. Bu komple suratı değiştiriyor ya. Bir de hani nasıl bir tat alma, nasıl bir haz alma durumuysa bunu paylaşıyorsun. Ya o sen değilsin ki. Var benim birebir tanıdığım var yani. Sosyal medya fotoğraflarını görsen acayip, kendini görsen. Bir şey de demiyoruz, kırılıyor. Tokyo yönetimi uygulamanın yalnızca evlilik amacı taşıyan kişileri bir araya getirmesi için sıkı denetim mekanizmaları uygulamış. Kayıt yaptırmak isteyen adaylardan resmi makamlardan alınmış bekar olduklarına dair bekar. Orada mesela e-devletle falan girince belli olmuyor mu zaten? Neyse, belge ibraz etmeleri, çevrim içi mülakatlara katılmaları, mülakatta soruyorlar mesela neden buraya geldiniz, çok yalnızım. Ve belirlenen kriterleri doğrulamaları istendi. Başvuru yapan 36 bin kişiden yalnızca şartları sağlayan 16 bin üye sisteme kabul edildi. Bak 16 bin gerçek kişi var orada. Yarısı kadın, yarısı erkek desen 8 bin kadın, 8 bin erkek. Sayı iyi. Yönetim tarafından paylaşılan kullanıcı deneyimlerinde yapay zeka algoritmasının sunduğu uyumluluk puanlarının karar alma sürecini hızlandırdığı belirtildi. Platform üzerinden tanışan kullanıcılardan biri yapay zekanın verdiği tam uyum skoru sayesinde evlilik kararı aldığını ifade ederken, abi yapay zekaya da güvenerek evlilik kararı almakta ne bileyim. Tamam o mesela puanlama yapıyor, bilmem ne yapıyor sana, eyvallah da arkadaş yapay zeka yani duygusuz bir şey. Ona biz ne olurdu, biz de mesela daha çok arkadaşlara sorulurdu. Bizde daha çok böyle gider yani, arkadaşına sorarsın. Erkekler pek sormaz. Kadınlar mesela sonra zaten bir de şey ilişkide arkadaş terörü vardır mesela. Yorum beraber fotoğraf koyarsın, yorum yağar. Burada sevgili kadınlar yine siz daha çok aktifsiniz. Ah canım harika yakışıyorsunuz. 100 yılın çifti işte, çok güzelsiniz, bilmem neler, mavi boncuklar falan filan yorumlar ya. Sonra mesela bir ayrılık olur. Ayrılıktan sonra zaten direkt yorumlar değişir. Zaten sana yakışmıyordu. Ulan bu ne perhis, bu ne lahana. Sana sen daha iyilerine layıksın kuzum. Ay ay ay ay. Tokyo idaresinin bu dijital müdahalesi ülkede derinleşen demografik krizin gölgesinde gerçekleşiyor. Japonya'da yıllık doğum sayısı üst üste 10 yıl düşerek 671 bine gerilerken doğurganlık oranı 1.14'te tarihi dip seviyeye indi. Bu dünyanın her yerinde bu sorun yaşanıyor. Bu bizde de var, Avrupa'da da var. Yani ülkeler zaman zaman bunlara çözüm bulmaya çalışıyor. Hani gençler evlensin. Sadece evlenip kalmasınlar, bir de çoluk çocuk yapsınlar diye. Ama hani yeni neslin biraz bu duruma bakışı farklı eski nesillere göre, önceki nesillere göre. Hal böyle olunca da doğurganlık hızı düşüyor. Bak Japonlar çareyi uygulama yapmakta bulmuş. En azından güvenli uygulama yani, devlet tarafından resmi onaylı. Hani sağda solda bu gerçek midir değil midir diye düşünmene gerek yok. Gördüğün her şey gerçek orada.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: hazır. Yandır yanalım. Küldür kalanı, hüzündür devamı. Bu devran döner. Bir yanım Latin, bir yanım Sön'e yakın. Suyla karışık rakım.
1: Harem Hanım'ın gelsin sorun.
2: Ey Piyo, yan radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı'nın radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, internetteki bu bilgileriniz artık paylaşılamayacak, yasaklandı denmiş. Bugüne kadar zaten yeterince paylaşıldı. Hani böyle bir veri gizliliği falan filan hak getire. Bizim bilgiler meydanlarda dolaşıyor yani. Ara ara bulursun. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun resmi gazetede yayınlanan kararıyla kamu kurumlarının internet sitelerinde kişisel veri paylaşımına yeni sınırlar getirildi. Görev için gerekli olmayan bilgiler artık kamuya açık şekilde yayınlanamayacak. Evet, bazen mesela denk geliyor bir takım resmi sitelerde. Hastaneler, şimdi hatırlamıyorum da bazı her bir denk gelmişliği var yani. Tıklıyorsun isme mesela. Onunla ilgili bütün bilgiler var, telefonuna kadar. Yani telefonu, şimdi iş telefonu ayrı bir şeydir yani, resmi yerde evet iletişim olur ama cep telefonuna kadar mesela oraya konması. Abi internet orası ya. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde yer alan kişisel verilere ilişkin önemli bir karar aldı. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle kamu kurumlarının görevlerini yerine getirmek için zorunlu olmayan kişisel verileri internet üzerinden paylaşmaması gerektiği açık şekilde belirtildi. Kurul tarafından yapılan incelemelerde kamu kurumları, belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler ve kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kuruluşların resmi internet sitelerinde yayımlanan belge ve duyurular mercek altına alındı. Yapılan değerlendirmelerde çok sayıda kişisel verinin herkesin erişimine açık şekilde yayımlandığı belirlenmiş. Evet, çok doğru bu tespit. Bunun düzeltilmesi kesinlikle, bak, incelemeler kapsamında yalnızca ad ve soyadını değil, anne ve baba adı, TC kimlik numarası, hani bir kredi işlemi için gerekli tüm bilgilere oradan ulaşıyorsunuz. Adres bilgileri var, cep telefonu numarası, doğum yeri. Bir hani anne kızlık soyadının üçüncü harfi yok. Hani onu da koydun muydu oraya? Bak, sicil numarası, KPSS puanı, öğrenci numarası, sınav sonuçları, başarı durumu, abo, aday numarası ve eksik evrak bilgileri gibi birçok kişisel verinin internet ortamında erişilebilir olduğu tespit edildi. Maşa her şeyi vermişler. Hani zorlamasınlar, oraya giriş şifrelerini de yazsınlar ki hani hackerlar veya bu işe meraklı olanlar hani boşuna uğraşmasın, zaman kaybı olmasın. Çünkü zaten bu bilgileri aldıktan sonra girmek istediği yere girer. Ama hani 10 dakikada gireceğine 1 dakikada girsin. Hani o güzelliği de yapıverin, şifreyi de yazıverin yani oraya. Bir Facebook şifresidir, Instagram şifresidir, yazın yani. Evet, sadece görev için gerekli veriler paylaşılabilecek denmiş, önemlidir. Ama dediğimiz gibi yani sadece bu kadarla yeterli olmuyor. Şimdi KVKK evet çok ciddi kararlar çıkartıyor. Bunlar zaman zaman bildirim oluyor vesaire falan ama hani ne kadar uyguluyorlar, uygulama aşamasında işte hala bu sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bak burada bile bu kamu sitelerinde bile daha yeni güncellemeye gidiliyor. Ama diğer taraftan kanunlar açık ama bizim veriler hala ulu orta piyasada geziyor maalesef. Dolanıyor yani, bunun önüne geçemiyoruz. Tamam, girdiğin internet siteleri olsun, ne bileyim alışveriş yaptığın yerler olsun vesaire falan. İşte KVKK'ya göre şöyle korunmaktadır, böyle korunmaktadır diyor da onlar bana hala biraz hikaye gibi geliyor açıkçası. Bunların da çok daha iyi denetlenmesi gerekiyor.

Koray Avcı, Erkekler DNA Radyonuz'daydı. Nazan Öncel şarkılarından. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor ve şimdi bir başarı hikayemiz var bence. Dikkatli dinleyin. Hepimizin buradan çıkaracağı dersler var. Pek öyle çok başarı hikayem, severim başarı hikayeleri ama çok fazla da yer vermeyiz o kadar. Ama bu yer verilmeyecek gibi değil. Özellikle iş hayatına, sevgili gençler, iş hayatına yeni başlayanlar, yeni başlamaya hazırlananlar, özellikle sizi çok daha fazla ilgilendiriyor. Lütfen bir 2-3 dakika radyonun sesini açın derim ben size. Ve tabii ki bizler, hepimizin ders çıkarması gereken bir durum. Ben çok önemsedim konuyu. Belki biraz fazla da önemsemiş olabilirim, bilmiyorum ama başlık mesela çok etkiledi. Şöyle efendim, 16 yıl işe gitmeden 1 milyon euro maaş aldı. Bak, bu başarıdır. Yıllarca düzenli yaptığı uygulama sonradan ortaya çıkmış efendim. Sistem bir yerde tıkanmış. O yüzden söylüyorum, iyi dinleyin diye, hepimize lazım. Almanya'da 2009 yılından bu yana tek bir gün bile derse girmeyen bir öğretmenin sistemdeki akıl almaz bir boşluk sayesinde servet kazandığı ortaya çıktı. Vallahi tebrik ediyorum ben. Yıllarca düzenli rapor göndererek evinde oturan ve memuriyet haklarından yararlanan kadının devlete maliyeti dudak uçuklattığı, sistemdeki bu skandalla ilgili resmi inceleme başlatılınca ise işler iyice karışmış. Bak, her ay gönderdiği tek bir kağıt parçasıyla 16 yıl boyunca yaklaşık 1 milyon euro maaş alan kadın öğretmenin foyası en sonunda ortaya çıktı. Ya bir Allah'ın kulu da dememiş mi? Ya arkadaş, şu kadına bir bakın, hani nedir ne değildir durumu. Tamam, rapor geliyor ama bir ziyaret edin, arkadaşlık olsun, dostluk olsun. Yani yanında olduğumuzu hissettirelim diye kimsenin aklına gelmemiş mi ya? Kendisinden resmi doktor muayenesi istenince devlete dava açan öğretmenin pes dedirten rahatlığı... Eğer gönderdiği şey rapor da mı değil? Ha, resmi doktor tamam, bir raporu gönderiyor, sonra kurum diyor ki ya bir resmi doktor muayenesi isteyin diyor. Bu da devlete dava açıyor, nasıl benden böyle bir şey istersiniz diye. Pes dedirten rahatlığı ve olayın arkasındaki şok edici iddialar tüm Avrupa'yı çalkalıyor demiş. Efendim, Mesel kentindeki bir meslek okulunda görev yapan kadın öğretmen, 2009 yılında psikolojik sorunlarını gerekçe göstererek hastalık iznine ayrıldı. Kadın o tarihten bu yana iyileşememiş demek ki, bak hala. Kadın o tarihten bu yana okula bir daha hiç uğramadı, ancak sahip olduğu memur statüsü güvencesiyle her ay tam maaşını tıkır tıkır almaya devam etti. Yaklaşık 4 haftada bir okula yeni bir sağlık raporu sunan öğretmenin 16 yıl boyunca hiçbir resmi devlet doktoru tarafından muayene edilmediği anlaşıldı. İyi. Gerek duymadıysa demek ki, yani evet, sağlık durumum hala aynı devam ediyor. Bence bir önceki rapor yeterli olur. Buradan yürümüş yani. Aylık maaşının 5000 ile 6000 euro arasında değiştiği hesaplanan kadının işe gitmeden devletten aldığı toplam ödemenin 1 milyon euroyu bulduğu tahmin ediliyor. Yönetim tarafından yürütülen incelemelerde durumun fark edilmesi üzerine nihayet fark etmişler. Öğretmenden resmi bir sağlık muayenesine girmesi istendi. Ancak öğretmen bu talebin kişisel haklarını ihlal ettiğini öne sürerek işverenin aleyhine dava açtı. Siz benden nasıl böyle bir şey istiyorsunuz? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Ben bir dünya buraya rapor sundum ettim. Yani al rapor. Doktorun vermiş olduğu rapor bu yani. Tamam, biraz eski olmuş olabilir. Yani 2009 yılına ait olmuş olabilir ama olur, olur. Hala iyileşmedik efendim yani. Mahkeme bu itirazı anlaşılmaz bularak reddetti. Ablam sen ne diyorsun demişler. Ve öğretmeni 2500 euroluk dava masrafını ödemeye mahkum etti denmiş. 2500 euro yani şimdi kazandıklarının yanında baktığımız zaman çok da bir şey değil yani. Kaç, 1 milyon euro muydu, o kadar kazanıyorsun, o kadar bir para da ve öde yani cezayı, olur. Ay, ay, ay. Olayın ardından hem öğretmen hem de durumu 16 yıl boyunca takip etmeyen yetkililer hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Öte yandan hastayım diyerek rapor alan öğretmenin bu süreçte alternatif tıp alanında çalıştığı ve yeni bir girişim kurduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü diyor. E tamam, hep hasta hasta evde sıkılmış.
bari bu durumu biraz değerlendirelim deyip yani bence şey o mantıklı, onda bir şey yok. Hep yatacak mı canım evde? İddiaların kanıtlanması halinde öğretmenin memuriyetine son verilmesi ve aldığı maaşların kesilmesi bekleniyor denmiş. Demek ki oradan hani internetten bir rapor yükleme durumu var. Belge yüklüyorsun. Klasik, bunu hep biliriz. Onu yüklüyorsun. Ondan sonra kimse o belgeye de bakmıyor herhalde. Yani dur bakalım gerçek bir tarihi nedir falan filan. Orada kaç günlükmüş bu? İşte 4 aylık mesela. Ha, tamam o zaman deyip. Öyle herkes kulağının üstüne yatmış yani. İşte buraya kadar gelmiş. O yüzden bak önemli bir başarı öyküsüdür bu. Bu tecrübelerden faydalanmak gerekiyor.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Nil Özal Büyük Delilikle radyonuzdaydı. Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Yine radyomuzun sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve bence şimdi radyonun sesini biraz daha açın. Mabel Matiz, A Canım.

Arda Beyler Namütenayi muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim Japonya'yı da karıştırmışız. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii bizim için normal şeyler, sıradan günlük şeyler ama Japonlar alışık olmayınca bir tedirgin olmuşlar. Karslı ve Ordulu ailelerin Japonya sokaklarında meydan savaşı benim. Biz de dedim ki ben günlük sıradan olaylar bunlar. Yani yadırgamıyoruz gördüğümüz zaman. Çayını alıp oturup izleyen var mesela böyle kavgaları. Japonya'ya göç eden ve Kars'la Ordu nüfusuna kayıtlı oldukları belirtilen iki aile arasında gece saatlerinde sokak ortasında çıkan şiddetli kavga kameralara yansıdı. Fark yüzünden olabilir. Yan baktığın kavgası olabilir. Bak şu anda sebeplerini bilmiyorum. Tarafların birbirine sopalar ve trafik konileriyle saldırdığı anlarda olayı izleyen Japonlar şaşkınlıkla güldüler diyor. Dedi ki hani o bizim için sıradan, onlar için anormal bir durum. Uzak Doğu'nun sakinliğiyle bilinen sokakları bu kez gurbetçi iki ailenin şiddetli hesaplaşmasına sahne oldu. Japonya'da Kars ve Ordu nüfusuna kayıtlı iki Türk aile arasında gece saatlerinde sokak ortasında birbirine girmiş efendim. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgayı yerel halk gülerek ve şaşkınlıkla kaydetti. Alışırsınız zamanla. Olayın yaşandığı gece saatlerinde işlek bir caddede karşı karşıya gelen kalabalık grup arasındaki tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Kavga sırasında taraflar ellerine geçen her türlü nesneyi silah olarak kullandı. Uzun sopaların kullanıldığı, kırmızı trafik konilerinin fırlatıldığı ve hatta park halindeki bisikletlerin devrilerek arbedenin bir parçası haline geldiği kavgada ortalık savaş alanına döndü. Baya baya dalmışlar yani. Olayın en dikkat çekici yanlarından biri ise çevredeki Japon vatandaşlarının tepkisi oldu diyor. Kendi ülkelerinde bu tarz geniş çaplı sokak kavgalarına pek alışık olmayan yerel halk, bir yandan güvenli bir mesafede durup olayı cep telefonlarıyla kaydederken, diğer yandan yaşanan kaosu şaşkınlık ve gülüşmelerle karşıladı. Bak çok gülmeyin. Çok gülmeyin, size de bulaşırlar, benden söylemesi. Ne demek gülmek yani? Aileler arasındaki bu sopalı kavganın asıl çıkış nedeni henüz tam olarak bilinmese de görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı. Japon polisinin olaya müdahale edip etmediği veya herhangi bir gözaltı işlemi uygulanıp uygulanmadıysa belirsizliğini koruyor denmiş. Yani müdahale ettilerse bu arkadaşları ana vatana gönderebilirler. Yüzlerinde vatan gülüşüyle. Dediğimiz gibi bizde hani sıradan normal bir durum ama şimdi Japonlara baktığın zaman alışık olduğu şeyler değil bunlar. Kavganın sebebi belli değil denmiş. Muhtemelen dediğim gibi yani park sorunu olabilir, yan baktığın durumu olabilir, niye baktığın durumu olabilir, derdin neydi senin durumu olabilir, omuz atma durumu olabilir. Sebep çok yani bizim birbirimizle kavga etmemiz için sebep çok. Yeter ki kavga etmek isteyelim. Yani sebepsizliği bile sebep edinip biz kavga çıkarabiliriz. Arkadaş hiç sebep yok ama çok gıcık oldum bu duruma deyip. Bunu da uygulayabiliriz. Yani Japon arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu devam eder eğer tutuklama falan yoksa. Tutuklama olsa da yani tamamı tutuklanmadıysa yine devam eder. Önceleri biraz yadırgayabilirsin ama alışırsınız. Normal sıradan bir şey yani o.

Mert Demir, hazırım inan kaybolmaya. Efendim toplanın, uzun yaşamın sırrını açıklıyorum. Bu yeni. Diğerlerini uyguladıysanız uygulamaya devam edin, bu bambaşka. Yalnız enteresan bir şey var burada. Uzun yaşamın sırrını açıkladı diyor. Türkler zaten biliyormuş diyor. Biz biliyoruz da uygulamıyoruz efendim bak. Ama bizde var böyle bir şey. Bak biz sağlıklı yaşamın formülünü hepimiz biliyoruz. Yani teoride biliyoruz ama pratiğe geldiğimiz zaman hep şey diyor, abi işte şunu yapmak lazım da işte, veya işte şunu yememek lazım da, şunu içmemek lazım da diye başlarız. Hepsini yaparız. Yani teoriyle pratik bize çok farklı. Abi sabah kahvaltısında şunu şunları şunları yapacaksın, bunları yiyeceksin. Zor değil deriz, yemeyiz. Ay, ay, ay, ay. Dünya genelinde uzun yaşam üzerine çalışan uzmanlar asırlık insanların ortak sırrını açıkladı. Yıllardır aranan bu sırrın Türk kültüründe zaten var olduğu ortaya çıktı. Neymiş bu? Araştırmacıların vücut için müthiş bir sağlık kalkanı olarak tanımladığı ve uzun yaşamın birinci şartı olarak gösterdiği bu alışkanlığı, Türk kültürünün zaten ayrılmaz bir parçası olduğu ortaya çıktı. Lan ne işte, söyle. Her şey de bu. Uzmanların işaret ettiği o büyük sır aslında güne başlama biçimimizde gizli. Geleneksel ve dengeli bir sabah kahvaltısı. Bak diyor, derim işte az önce kahvaltıda şunları şunları yemeliyiz. Bunu abi işte ama yazında ağır geliyor falan diye. Gece boyunca dinlenen metabolizmanın sabah saatlerinde doğru besinlerle uyandırılmasının hücresel onarımı başlattığını belirten araştırmacılar, sofra çeşitliliğine dikkat çekiyor efendim. Zeytin, peynir, yumurta ve taze yeşilliklerle zenginleşen klasik Türk kahvaltısı, içerdiği sağlıklı yağlar, yüksek kaliteli proteinler ve antioksidanlar sayesinde vücudu gün boyu koruyor. Bu beslenme modeli organların yaşlanmasını geciktirerek uzun ve kaliteli bir yaşamın kapısını aralıyor demiş. Bak zeytin, peynir, yumurta ve taze yeşilliklerle zenginleşen bizim klasik Türk kahvaltısı. Bir de serpme kahvaltı diye bir şey var biliyorsunuz, o bambaşka bir hali. Serpme kahvaltı zulüm. Yani serpme kahvaltı, bir de mesela orada kişi kısıtlaması falan yapıyorlar işte abi, bunlar bir kişilik serpme kahvaltı, ikinci servisi açmıyoruz diye. Bir kişi onu yese zaten 3 gün tok kalır. Yazıktır, günahtır, orada bir de bir sürü şey çöpe gidiyor yani, o da ayrı bir şey de. Neyse, uzmanlar günün ilk öğününün şifa dağıtabilmesi için doğru besinlerin seçilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Yanlış tercihlerle hazırlanan bir sofra, ömrü uzatmak yerine vücutta iltihaplanmalara, yani enflamasyonlara ve erken yaşlanmaya yol açabiliyor denmiş. Ve uzak durmamız gerekenler, bak bunları da biliyoruz ama işlenmiş et ürünleri diyor işte, salam, sosis, sucuk. Bak bunlardan uzak duracaksın. Hamur işleri ve beyaz ekmek. Gel de hamur işlerinden uzak dur. Şöyle bir börek düşünün. Ne olabilir mesela, ıspanaklı, ben severim ıspanaklıyı, ondan sonra nedir? Ooo pırasalı, ooo Arnavut böreği. Abo ne fena bir şeydir o ya. Gel de uzak dur abi. Aşırı şekerli reçeller ve sürülebilir çikolatalar demiş kahvaltı masamızın baş köşesinde. Hazır meyve suları ve asitli içecekler, onlar da dolabın her yerinde. Bir defa hazır olanı kullanmayacaksın işte. Kendin yapacaksın ama gel gör ki. Durum bu. Bunları yaptığınız zaman diyor uzun yaşarsınız diyorlar. Ve bunları biz biliyoruz. Ama ve lakin en başta dediğim gibi teoride ayrıyız. Pratikte maalesef ayrı olduğumuz için Halif buralara geliyor.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.
2: Güzelden anlarım.

Kenan Doğulu, biraz eskilere gittik. Ben güzeldin anlarım radyonuzdaydı. Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, biraz olsun yüzünüzde tebessüm oluşturuyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi yine eski bir şarkı esasında ama yeni bir düzenleme, bir cover. Barış Özkırış ve Gamsız.

Mebrure gerek radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bakalım neler var neler yok. Hayda. Siz de mi bunu yapıyorsunuz ya? Efendim, bu ayıların boylarıyla ilgili yalan söylediği ortaya çıktı diyor. Niye, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz ya? Sevgili ayı arkadaşlar. Belirli bir bölgede yaşayan ayıların boyları ve cüsseleri hakkında yalan söyledikleri ortaya çıktı. Bebeğim işte uzun boylu yapılı bir ayıyım. Bu mu yani? Ha, spor yapıyorum düzenli. Evet yani kardiyo mardiyo falan zaten boy 1.90 var yani. Ayıların belirli davranışları sergileyerek kendilerinin izini süren görevlileri ve diğer hayvanları yanlış yönlendirdiği, gerçek boylarını olduğundan daha uzun gösterdikleri açıklandı. Bak, güvenlik tedbiri adı altında yapıyorlar bunları, ben size söyleyeyim. Kendini iri gözle, oraya gelen bir görevli olduğu zaman şey diyecek. Vay arkadaş, burada bayağı büyük bir ayı var, aman uzak duralım. Veya başka bir işte yabani hayvan geldiği zaman, ooo buradakiler maşallah ya deyip. Vahşi hayatta karşılaşmak isteyeceğimiz hayvanlardan biri olan diyor. Bence istemeyeceğimiz. Yani sen bilirsin yine, hani sen isteyebilirsin belki ama ben mesela hani vahşi hayatta pek karşılaşmak istemem. Şimdi biz kamplara gidiyoruz. Orada çok yakın temasımız olmadı. Uzaktan temasımız oldu ama uzaktan yani. Yakından olmasını da istemem açıkçası. Niye isteyeyim ki? Ayı diyor, düşünülenden daha zekidir kesinlikle. Bunun en güçlü kanıtlarından biri ise yapılan bir araştırmayla ortaya konuldu. Uzmanlar bazı boz ayıların gerçek boyları hakkında yalan söylediklerini belirlediklerini açıkladı. Utanmıyorlar da. Boyları hakkında yalan söyleyen ayıların bunu gerçekleştirmek içinse kendilerine has bazı yöntemler kullandıkları açıklanıyor. Bak, İspanya'nın Cantabria sıra dağlarında yaşayan bazı boz ayılar ağaçlara izlerini bırakırken diğerlerinden daha farklı bir yöntem uyguluyor. Bu bölgede yaşayan boz ayılar üzerinde yapılan çalışmalar, ayıların ağaçlara iz bırakırken kendilerini olduklarından daha iri ve daha uzun göstermek için işaretlerini daha yüksek noktalara bırakıyorlar. Resmen fake bu. Ağaçlara sürünerek ve işaret bırakarak orada olduklarını belli eden hayvanlar, ancak bu hayvanların İspanya'nın Cantabria sıra dağlarında yaşayan belirli bir kesimi kendi boyu hakkında yalan söyleyerek çevredekilere burada gerçekten çok uzun ve iri bir canlının yaşadığını düşündürmeye çalışıyor demiş. Abi şuraya bir iz bırakacağım, bir dakika biraz tırmanman lazım yalnız. Ayıların bu bölgede bıraktıkları işaretler içinde en ilginçlerinden biri ve aynı zamanda yalan söylediklerini ortaya çıkaran işaretse bir ağacın üzerinde 3 metre yüksekte tespit edildi. Abartmasa mıydınız bu kadar acaba? Uzmanların incelemelerine göre işaretin hemen altında kırık bir dal bulundu. Bu da ayının ağaca çıkıp dala basarak işaret bıraktığını kanıt olarak görülüyor. Dalı bari kırmayaydın. Bu şekilde ayılar aslında boylarının bile yetmediği yerlere işaretler bırakıyor. 3 metre. Çok büyük bir ayım ona göre. Ayıların bu davranışının altındaysa bilimsel neden yatıyor denmiş. Bu bölgede yaşayan boz ayılar daha iri ve güçlü bir tehditle karşılaşabilme ihtimaline karşı boyları hakkında yalan söylüyorlar. Bu şekilde çevrede kendilerine ait bölgeye yaklaşan yırtıcılar ya da tehlikeli hayvanların bu işaretleri görerek ürkmesini, geri çekilmesini bekliyorlar demiş. Geliyorsun işte, bak orada işaret görüyorsun. Vay, çok iri bir ayı var burada. Hadi arkadaşlar yavaş yavaş geri çekelim deyip. Bir bakıyorsun ileride pigme kadar boy. Hepsi işte koruma, kendini koruma içgüdüsü. Tabii yine de hani küçüğü büyüğü fark etmez, karşılaşmamak en doğrusu. Yani özellikle, hatta şöyle söyleyeyim, yavru ayıyla karşılaşmamak çok daha iyi bir şey. Yavru ayı, evet, çok sevimli bir canlı ama böyle doğada yavru bir ayı görürseniz bilin ki hemen yanında anne ayı da var. Yani oralarda bir yerlerde. İşte orada o karşılaşma biraz kötü olabiliyor. Yani doğada karşılaşabileceğiniz en tehlikeli ayı yanında yavrusu olan anne ayıdır.
artık ondan sonra nasıl kurtulursunuz şansınız varsa. Uzaktaysanız yine iyi, çaktırmadan uzaklaşmak lazım oradan. Ama hani böyle yakın bir mesafedeyseniz artık hayırlısı be. Hayırlısı yani sonrası. O ayının insafına kalmış, sizi nasıl bir tehdit gördüğüne kalmış bundan sonrası.

Tam Taşçı Gidişat radyonuzdaydı. Ve bakınız bir düğün haberimiz var ama bu defa bizden değil. Tiberk yapıp halat çektiler. Kazanan çiftin soyadını belirlemiş efendim. Avustralya'da evlenen bir çift hangi soyadını kullanacaklarına karar veremeyince... Abi düğün gününe kadar mı beklediniz bunu ya? İki aileyi düğünde yarışa soktu. Halat çekmeden çuval yarışına uzanan mücadelede kazanan taraf çiftin yeni soyadını belirledi diyor. Peki nikah işlemi falan orada mı olmuş? Hani normalde önceden böyle bir imza atılır, sonra düğün olur. Avustralya'da evlenmeye hazırlanan bir çift düğün öncesi yaşadıkları soyadı anlaşmazlığını sıra dışı bir yöntemle çözdü. Acaba mesela böyle bir anlaşmazlık yaşıyorsanız, yaşadıysanız oturup en baştan bir düşünseniz daha iyi olur muydu? Hani ya biz doğru mu yapıyoruz bu evlilikle diye. Tamam şimdi bunu çözdünüz ama mesela daha başka sorunlar çıktığı zaman her defasında bu aileleri bir araya getirip yarıştıracak mısınız? Hangi soyadını kullanacaklarına karar veremeyen çift iki aileyi düğünde karşı karşıya getirdi. Gün boyu süren yarışların kazananı yeni evli çiftin ortak soyadını belirlemiş efendim. Saldırın Seferoğulları. Melbourne'de yaşayan 30 yaşındaki Brett Borland ve 31 yaşındaki Georgie Abela evlendikten sonra hangi soyadını kullanacakları konusunda uzlaşamadı. Çift ileride kuracakları ailenin tek bir soyadı taşımasını istiyordu. Ancak Georgie kendi soyadından vazgeçmek istemezken Brett ise eşinin soyadını almaya da sıcak bakıyordu. E tamam işte almışın kabı daha ne? Karar vermekte zorlanan çift çözümü düğün resepsiyonunda düzenledikleri soyadı savaşı adlı etkinlikte buldu. İki aile bak halat çekme, çuval yarışı, futbol şut yarışması... Ve twerk yarışması gibi eğlenceli oyunlarla karşı karşıya geldi. Düşün bir de oyunlarda kavga çıktığını. Gün sonunda en fazla puanı toplayan aile yeni evli çiftin ortak soyadını belirleme hakkını kazanmış efendim. Oyunlarda böyle var falan devreye girdi mi acaba? Kıran kırana geçen mücadeleyi... Brett Borland'ın ailesi kazandı. Böylece çift evlilikten sonra Borland soyadını kullanmaya karar verdi denmiş. Brett People dergisine yaptığı açıklamada ortada büyük bir rekabet vardı. Herkes kazanmak için elinden geleni yaptı. Beklediğimizden çok daha eğlenceli geçti dedi. Sosyal medyada viral olmuş efendim mevzu. Çift düğünde düzenledikleri soyadı savaşının görüntülerini sosyal medyada İki soyadı yarıştı, biri kazandığı notuyla paylaştı. Tamam mı yani iki soyadı kullansaydınız? Paylaşım kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken birçok kullanıcı fikri şimdiye kadar gördüğümüz en yaratıcı düğün geleneği olarak yorumladı. Bazı çiftlerse kendi düğünlerinde de benzer bir yarışı düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Altınlar kimde kalacak? Güzel yani hani... Eğlence olarak baktığımızda çok güzel bir aksiyon olmuş. Ama ve lakin ama bunu her anlaşmazlıkta bunu yaşayacaksanız ki mesela esasında bu anlaşmazlık biraz önemli bir anlaşmazlık. O yüzden söyleyeyim hani daha en başta bunu yaşadıysanız acaba oturup tekrar mı bir düşünseydiniz? Yolun başındayken ama yani her defasında da böyle bir arkadaş bir mesela kız kendi annesine haber veriyor. Oğlan kendi anne tarafına haber veriyor. Toplanın yarışımı yapacağız anlaşamıyoruz diye. Her defasında o kadar kişiyi toplamak da zor çünkü.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran, kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554-907-1279, menu.seyirkafe.net, Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534-597-0915.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklamlar bitti.

yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

0: Reklamlar bitti.
1: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
0: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
0: Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

yaşamak niye? Manasızdı sence tüm

gençliğimi yıktın söyle ne diye. Gençliğimi yıktın söyle ne diye.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Güneş, solgun gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı yeceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

sona erecekti. Böyle parça parça mı olacaktık? Bu kadar yalan mı yaşanmadı her şey? Hem sana hem bana yazık.

parça parça mı olacaktık? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

neler başka, yarını olmayan hayırsız aşka, ayrılık nikahı.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: yaptığın yutmadan hadi git.
1: Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. En güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar.
1: En güzel soğlar.
0: Radyo Sahil'de.
1: Radyo Sahil'de.
2: Kimsenin suçu yok.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

aklını başı. Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

çıkardım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

olsa zerreler ayrılır biz ayrılmayız. Zerreler ayrılır biz ayrılmayız. Bedenim un ufak bin parça olsa zerreler ayrılır biz ayrılmayız.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.